Joyeux anniversaire kubana mufite isabukuru uno munsi. Isabukuru nziza kubavutse ku itariki nk'iyi uno munsi. Ndabifurije kuroranirwa. Ndanakeje kandi abavyeyi bibarutse kuri uyu munsi. Kwa gatandatu ruheshi. Murere bikura. Aka karirimbo nakanyo.